Sonolu mizgillerden bizden kündüzgü hotline tapşırı başlanacak bizler. Şuan kürek atlaular, selamlar barısı da indi kabul itilen 891-72-308 telefon numarı boyunca. 891-72-308 MAX hizmetinde.